0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve şu membericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

sabahınızı güzelleştirmek, renklendirmek üzere içinize neşe, huzur, sevgi doldurmak için geldik sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bizi evinize kabul edip yüreğinizde ağırlamak isterseniz biz bir saat boyunca size birbirinden güzel türkülerle eşlik etmeye hazırız. Bu sabah teknik yapımda arkadaşımız Vili Nasvadi ve stüdyoda mikrofonlar karşısında ben Bedriye Halis, radyoya kulak vermiş olan siz değerli dinleyicilerimize çok güzel bir türkü dinletisiyle karşınızda olacağımızın şimdiden müjdesini verelim. İlk türkümüzü Tırgoviç'tenin Moravka köyünden Hilmiye Mehmet Ali söyleyecek ve ne mi diyecek? Meşeli dağlar, meşeli aman aman, altında halı döşeli aman aman, kül oldum aşkına düşeli of aman aman, olmalı yar güzel olmalı of aman aman, her güzel dengini bulmalı.

Bizim köyün kızları şarkı ya da türkü söyler. Tütünler arasında birer gonca gül idiler dedi. Kırceli'nin Gırbiçte köyünden Musa Şabanov. Sıradaki türkümüz bizden siz kıymetli dinleyicilerimize hediye gibi gelsin. Razgrad'ın Royak köyünden Raziye Fazlı söyleyecek ve hediyedir aman kızın adı hediye. Yeni basmış güzelim aman 17'ye. Az mı geldi aman yolladığım hediye.

Dere geliyor dere yarelim, kumunu sere sere yarelim, al beni götür dere yarelim, yaremin olduğu yere dedi Rodopların Nuri sesi güzeli olarak tanımlanan Cemil Şaban. Türkü dinletimiz 3 saz 3 ses topluluğuyla devam ediyor. Yüksek kahvelerde Ahmet kahve pişirir. Pişirir deşirir Ahmet hanımları üşüşür. O nazik elleri Ahmet fincan düşürür.

Yayla çiçeği misin? Yuvarlan da gel bana. Gelin misin? Kız mısın da? Neden vuruldum sana dedi Kırcali'nin Raven köyünden Zeynep Kayacı. Hiç ara vermeden Şumen Tiyatrosu'ndan İbrahim Mustafa ile devam etmeye. Ne dersiniz değerli dinleyiciler? Çekmecemin aman anahtarı kalaydan. Benim yârim şimdi de dönüyor alaydan. Oynaşır balıklar Karadeniz dalgalanır. Bizim köyün kızları korkmadan sevdalanır diyor.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Bizim ayna taş ayna, aman üstünde beş taş oynar. Bizim yoldan geçerken aman yavaş oyna, hoş oyna dedi. Annesi ve babası Kırjali'nin Yabulkovet köyünden olan, kendisi Varna'nın Staroryakovo köyünde yetişmiş ve uzun yıllar Razgrad Tiyatrosu'nda çalışmış, şu anda emekli olmasına rağmen hala Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sahne alan kıymetli ses sanatçımız Hafize Beysim. Konserimiz Şume'nin Vılnari köyünden Vehbi İsmail'le devam ediyor ve sabahtan oturdum Ayşem yoluna, uzak durma benden, yaklaş yanıma Ayşem, dola beyaz kollarını boynuma Ayşem, naz edip de üzme beni sevgilim şarkısını dinliyoruz.

Haydi haydi Fadime, oğlun nerede? Mustafa'yı örtmeye yorgan nerede? Haydi haydi Fadime, neler olacak? Şimdiden sonra Mustafa müdür olacak dedi. O güzel sesiyle Razgrad Tiyatrosu'nda çalışmış sanatçımız Mergül Esadova. Birbirinden güzel türkülerden oluşan konserimiz Ahmet Cumalı ile devam ediyor. Evlerimizin önü biber. Biberlikte makbulem, güvercin gezer aman. Güvercinler ne hoş öter, üç güzel içinde sen güzelim aman diyor.

Hani beni sen çok seviyordun. Sensiz yaşayamam asla diyordun. Şimdi ne oldu sana böyle? Seni kandıranlar kimdi söyle dedi. Novi Pazar'dan Halit Hüseyinov. Sıradaki türkümüz Hüseyin Nuriyev'den olacak ve iklimem gelir gülerek, ince belini bükerek, bana dünyayı hoş eden güzel kuşum iklimem diyor.

Ayrı düştüm bir an senden, kaç yıl oldu görmeyeli. Dönünce şaşırdım birden, ne olmuş sana Kırcali dedi Gornoprahovo köyünden Fahriye Mustafova. Böylece konserimizin sonuna geldik bile. Huzurunuzdan Ahmet Recepov ile ayrılıyoruz. Darıldın mı sevgilim? Küçücük bir şakama, bilmeden kırdım seni. Artık kusura bakma diyor. Bir dahaki buluşmamıza kadar sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 16 Temmuz 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından Şevke Çakır'ın sunduğu Perşembe Ekspres programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Kiev'de Ukrayna'ya destek bildirgesini imzaladı. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden geçici işçi alımı kolaylaştırıldı. Bulgaristan'da nüfus kaybı 2,2 milyonu aştı.

Şimdi haberlerin detaylara. Dışişleri Bakanı Veslava Petrova 15 Temmuz'da Kiev'de düzenlenen Ukrayna Güneydoğu Avrupa Liderler Toplantısı'na katılarak Ukrayna'ya destek bildirgesini imzaladı. Toplantının 5. kez düzenlenmesi, bölge ülkelerinin liderlerinin Ukrayna'nın direncine, egemenliğine ve yeniden yapılanma sürecine yönelik uluslararası destek çabalarına bağlılığını ortaya koydu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Petrova, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve doğalgaz tedariğinin artırılması imkanlarını ele aldı. Ukrayna'daki Bulgar ulusal azınlığının iki ülke ilişkilerindeki önemine dikkat çeken Petrova, Bulgaristan dışında yaşayan en büyük tarihi Bulgar diasporasının Ukrayna'da olduğunu belirterek, bu topluluğun ikili ilişkilerin doğal bir odak noktası ve her iki ülkenin de yakın işbirliğini geliştirme ve derinleştirme yönündeki ortak çıkarları açısından önemli bir unsur olduğunu ifade etti. BTA tarafından aktarılan Ukrinform'un haberine göre Dışişleri Bakanı Veslava Petrova Çamova adil bir barışa ulaşmak için Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesinin yanı sıra Rusya'yı müzakere masasına oturmaya zorlamak için baskıyı sürdürmenin önemli olduğunu belirtti. Hükümet, iş gücü göçü ve hareketliliği kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmenlikte değişiklikleri onayladı ve böylece Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen mevsimlik işçilerin Bulgaristan iş gücü piyasasına erişimi kolaylaştı. Yapılan değişikliklerle 90 güne kadar olan mevsimlik çalışma süreçlerinde başvuru ve kayıt işlemleri hızlandırıldı. Düzenlemeye göre mevsimlik istihdam kaydı için gereken süre 10 iş gününden 3 iş gününe indirildi. Hızlandırılmış prosedür son 5 yıl içinde en az bir kez Bulgaristan'da mevsimlik işçi olarak çalışmış 3. ülke vatandaşları için uygulanacak. Ayrıca iş piyasasına erişim başvurularında kişisel belgelerin kopyalarının sunulması zorunluluğu kaldırıldı. Mevsimlik işçilerin kayıt işlemlerinin merkezi yapıdan çıkarılması planlanıyor. Buna göre daha önce yalnızca belirli noktalara yapılabilen başvuruların yerine işverenler artık gerekli bildirim ve belgeleri ülke genelindeki herhangi bir iş ve işçi bulma kurumuna teslim edebilecek. Halk Meclisi'nde konuşan ilerici Bulgaristan Milletvekili Ivan Yanev, dünya nüfusu artmaya devam ederken Bulgaristan modern tarihinin en ağır demografik krizlerinden biriyle karşı karşıya sözlerini kullandı. Resmi verilere göre Bulgaristan nüfusunun 6.423.207 kişiye gerilediğini, 1990 yılının başında ise ülke nüfusunun 8,6 milyonun üzerinde olduğunu belirten Yanev, ülkemizin bir nesil içinde 2,2 milyondan fazla vatandaşını kaybettiğini vurguladı. Milletvekili, bunlar sadece rakamlar değil. Bunların ardında boşalan köyler, kapanan okullar, terk edilen anaokulları, iş gücü yetersizliği ve giderek canlılığını yitiren bölgeler var ifadelerini kullandı. Ivan Yanef'e göre Bulgaristan'ın bölgelerin ekonomik canlılığını yeniden sağlayacak, nitelikli ve insana yakışır ücretli istihdam yaratacak, gençlere ülkelerinde aile kurabilecekleri, çocuklarını yetiştirebilecekleri ve geleceklerini burada inşa edebilecekleri güvenini verecek uzun vadeli ulusal demografi ve kalkınma politikasına ihtiyacı var. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Müdürü Başkomiser Alexander Cartov, yaz mevsiminin başından itibaren yangın sayısında artış kaydediliyor dedi. Son günlerde itfaiye ve sivil savunma

müdürlükleri ortalama 100-150 ihbar aldı. Kazanlık yakınlarındaki Tülbeto eğitim sahasında büyük ölçekli orman yangını tatbikatına katılan Başkomiser Cartof, bu sezon için 6 adet Hava Kuvvetleri helikopterinin yangın söndürme çalışmalarına katılmaları planlanıyor ifadelerini kullandı. Orman yangınlarına müdahale kapasitesini artırmayı hedefleyen 2021-2027 İnsan Kaynakları Geliştirme Programı kapsamında yeni yangın söndürme ekipmanlarının teslimatı beklenirken, itfaiye ve sivil koruma bölge müdürlüklerine yardımcı olmak amacıyla 84 insansız hava aracı teslimatı yapılacak. Başkomiser Alexander Cartof, bir yangının parametrelerini anlamamız son derece önemlidir. Bu nedenle dronlar büyük önem taşımaktadır. Teslim edilecek diğer ekipmanlar arasında yangın söndürücüler, motorlu testereler ve yüksek basınçlı söndürme sistemlerine sahip kamyonetler bulunmaktadır, dedi. Şumen'de yaşayan 39 yaşındaki Orhan Basri, içinde 5500 sterlinden fazla para, kişisel belgeler ve banka kartlarının bulunduğu kayıp bir çantayı eksiksiz şekilde sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Ben Ereşumen Radyosu'nun haberine göre 15 Haziran gece yarısından sonra Şumen istikametine seyir halinde olan Orhan Basri, Kılnovu köyü girişinde yol üzerinde siyah bir çanta fark etti. Aracını durdurarak çantayı kontrol eden Basri, içerisinde 5500 sterlinden fazla nakit para ile birlikte kişisel belgeler, banka kartları ve bir cüzdan bulunduğunu tespit etti. Çantanın sahibini bulabilmek için köy içinde yavaşça bir süre dolaşan Basri, sonuç alamayınca bulduğu çantayı tüm içeriğiyle birlikte Şumen İl Müdürlüğü'ne teslim etti. Bu sırada İngiltere'den memleketine dönmek üzere Burgaz üzerinden yolculuk yapan 40 yaşındaki Mikhail Mikhailov ise kısa bir mola verdikten sonra çantasının kaybolduğunu fark etti. Mikhailov çantanın araçta koltuk ile kapı arasına sıkıştığını, mola sırasında kapıyı açtığında farkında olmadan yola düştüğünü ve içinde oğlunun yaklaşan düğünü için biriktirdiği 5500 sterlinin üzerinde para bulunduğunu anlattı. Orhan Basri'nin duyarlı ve dürüst davranışı sayesinde çanta, içerisindeki para, belgeler ve banka kartlarıyla birlikte eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. Kayıp parasına kavuşan Mikhail Mikhailov ise çantayı bulan ve teslim eden, örnek davranış sergileyen vatandaşa teşekkür etti. Şumen Bölge Müftülüğü'nde görev yapan Orhan Basri, ahlaki değerlerin kendisinin için her zaman ön planda olduğunu belirterek, "Bu adamın çok çalıştığına ve parasını alın teriyle kazandığına inanıyorum. Onu bulduğunuza ve her şeyin ona teslim edildiğine kalpten sevindim. Bu hepimizin sergilemesi gereken bir davranış ve çocuklarımızı da bu değerlerle yetiştirmemiz gerekiyor," ifadelerini kullandı. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere Sırbistan sınırındaki Kalotina sınır kapısında otomobil girişlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Lesovo sınır kapısında Türkiye istikametinde kamyon trafiği var. Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 25 ciddi trafik kazası 3 kişi canından olurken 29 kişi yaralandı. Temmuz ayının başından itibaren yaşanan 355 trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi ise yaralandı. Yılın başından bu yana meydana gelen 4203 trafik kazasında 241 kişi yaşamını yitirdi. 2025 yılının aynı dönemine kıyasla ölüm sayısı 22 kişiyle arttı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 23'ü maddi hasarlı 108 yangın söndürüldü. 15 Temmuz'da Asenovgrad yakınlarında kuru otların ve işlenmeyen tarım arazilerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler nedeniyle Asenovgrad Kırcalı yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yetkililer yangının şehrin Kırcalı yönündeki çıkışında terk

0: edilmiş bağlar ve tarlaların bulunduğu bölgede başladığını bildirdi. Hava durumu. Cuma günü ülke genelinde güneşli hava etkili olacak. Ülkenin kuzeydoğusunda ve dağlık kesimlerde öğleden sonra kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışı görülecek. Doğu, kuzeydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 31 ila 36 derece arasında, başkent Sofya'da 31 derece olacak. Dağlarda sabah saatlerinde güneşli, öğleden sonra Rila Rodop bölgesi ile Stara Planina Sıra dağlarının orta kesimleri ağırlıklı olmak üzere gök gürültülü yağmur yağışlı hava hakim olacak. Kuzeydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 23, 2000 metrelerde 16 derece olacak. Karadeniz bölgesinde hava güneşli olacak. Öğleden sonra kuzeyde kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışı görülecek. Kuzey, kuzeydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 28 ila 30 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 22-24 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Perşembe Ekspres.
2: Perşembe Ekspres. Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, Perşembe Ekspres programına hoş geldiniz. Saat 14'e kadar teknik yapımda arkadaşımız Rosen Grigorov, ekip arkadaşım Bedri Halis, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır huzurunuzda olacağız. Değerli dinleyiciler, Haziran ayının sonunda Batı Avrupa'nın büyük bölümünde termometreler 40 dereceyi gösterdi. Meteoroloji uzmanları yeni sıcak hava dalgalarının yaşanacağı uyarısında bulunuyor. Aslında Bulgaristan'ın başkentinde ilk iklim sığınağını anlatacağız bugün. İlk iklim sığınağını hayata geçiren kurum Sofya Kalkınma Birliği oldu. Bu alan Love of Moss, Aslan Köprüsü meydanı yakınında, Veslet Sokağı'nın başında yer alıyor. Benere Horizont programı muhabiri Kalina Stoyanova'nın röportajını birazdan dikkatinize sunacağız. Ama böyle sıcak bir günde Nurten Kasim'in sesinden bir türküyle yola çıkıyoruz. Trenle gidiyorum denize.

0: Değerli dinleyiciler, Haziran ayının sonunda Batı Avrupa'nın büyük bölümünde termometreler 40 dereceyi gösterdi. Meteoroloji uzmanları yeni sıcak hava dalgalarının yaşanacağı uyarısında bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından desteklenen ölüm oranı izleme ağı Euromomo verilerine göre Haziran ayındaki rekor derecesinde sıcak hava dalgası sırasında Fransa, Almanya, Çekya, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerde 10 binden fazla ölüm vakası kayıtlara geçti. Bu sayı söz konusu dönem için olağan seviyelerin üzerindedir. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü 9000'den çok olmak üzere 65 yaş üzeri kişiler oluşturuyor. Aşırı sıcaklar sıcak çarpmasına yol açtığı ve mevcut kalp damar ile solunum yolu rahatsızlıkların ağırlaştırdığı için feci sonuçlar doğurabiliyor. Reuters haber ajansının konuya ilişkin analizinde de belirtildiği gibi bu durum Avrupa'nın yaşlı nüfusunu sıcak hava dalgalarına karşı son derece savunmasız hale getiriyor. İnsan vücudu küresel ısınmanın yol açtığı yeni koşullara uyum sağlamakta zorlanırken Dünya Sağlık Örgütü büyük şehirlerdeki yerel yönetimlere sıcak havalarda hem kent sakinlerini hem de ziyaretçileri korumak için iklim sığınakları denen alanlar oluşturmaya çağırdı. Bunlar insanların sıcaktan korunmasını sağlayan gölgelik ve yeşil alanlardır. Bu iklim vahalarında yapay su sisi oluşturuluyor, sıcak iklime sahip bazı başkentlerde ise havada yapay kar tanelerin uçuşması sağlanıyor. Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'ın başkentindeki ilk iklim sığınağını hayata geçiren kurum Sofya Kalkınma Birliği oldu. Bu alan Lavufmos, Aslan Köprüsü Meydanı yakınında Veslet Stokağı'nın başında yer alıyor. Benere Horizont programı muhabiri Kalina Stoyanova'nın yaptığı röportaj bu alanın şimdilik vatandaşlar tarafından pek bilinmediğini gösteriyor. Bu bölgenin seçilmesinin nedeni hem yoğun nüfuslu olması hem de trafiğin son derece yoğun seyretmesi ve yakındaki nehirden kaynaklanan yüksek nem ve buharlaşmanın etkisini hissedilmesi olmaktadır. Ayrıca bölgede toplumun hassas gruplar olarak tanımlanan kesimlerden çok sayıda kişi yaşamaktadır. Bunun yanı sıra başkentte her gün binlerce kişinin kullandığı toplu taşıma hatlarının önemli bir kısmı da bu noktada kesişmektedir. Bu nedenle burası insanların aşırı sıcaktan kaçabilecekleri bir alana en fazla ihtiyaç duyulan bölgelerden biridir. Sofya Kalkınma Birliği'nden Sevdalina Voynova şöyle konuştu.
1: Всички знаем, че с изменението на климата настъпват все по-големи и по-дълги горещи вълни, но освен тях има едно специфично явление, което се случва в градовете.
2: Malum olduğu üzere iklim değişikliğiyle birlikte daha uzun süren ve daha şiddetli iki sıcak hava dalgası dönemi yaşanıyor. Ancak bunun yanı sıra özellikle şehirlerde görülen bir olgu daha var. Şehirlerin aşırı derecede yapılaşmış olması, yüzeylerin büyük bölümünün asfalt, beton ve toprağı kaplayan diğer malzemelerle kaplanması, ayrıca nüfus yoğunluğu ve yoğun araç ile toplu taşıma trafiği gibi etkenler nedeniyle bazı kent bölgelerinde gölgede ölçülen sıcaklık, ülkenin diğer bölgelerine veya şehrin kenar mahallelerine kıyasla 5 ila 7 derece daha yüksek olabiliyor. Unutmamak gerekir ki hava sıcaklığı yer yüzeyinde değil, yaklaşık 1,5 metre yükseklikte ve gölgede ölçülür. Yani sokakta yürüyen bir kişi yalnızca zeminden yayılan sıcaklığı değil, çevresindeki havanın çok daha

0: yüksek olan sıcaklığını da hissetmektedir.
1: Sevgili dinleyiciler, dünyanın farklı ülkelerinde kapalı ve açık alanlarda oluşturulan çeşitli iklim sığınakları var. Sofya'da kent sıcaklarıyla mücadeleye yardımcı olan Serina'da açık havada oluşturulmuş bir iklim sığınağıdır. Sevdalina Voynova:
0: Temel amaç insanların gidip oturmak, dinlenmek, serinlemek, yeniden enerji toplamak ve ardından sıcak şehir sokaklarında yoluna devam etmek isteyecekleri bir mekan oluşturmaktadır,
1: dedi ve şöyle devam etti.
0: Bizim yaptığımız şey, belediye hastanesine ait bakımsız bir avluyu alıp onu aynı zamanda bir iklim sığınağı olarak işlev gören küçük bir parka dönüştürmek oldu. Böyle bir alanın iklim sığınağı sayılabilmesi için gölgelik olması ve suyla serinletme sistemine sahip olması gerekir. Biz burada su sisi üreten bir sistem kurduk. Ayrıca içme suyuna erişim de mutlaka olmalıdır. İnsanlar burada bulunan çeşmeden şişelerine su doldurabiliyorlar. Hiçbir ücret ödemeden internete bağlanıp su içebilirsiniz. Sığınağımızda masa oyunları da bulunuyor. Ayrıca tansiyonunuzu ölçebileceğiniz küçük bir sağlık köşesi de mevcut. Bunun yanında sebze, aromatik otlar ve çiçek yetiştirilen küçük bir bahçe oluşturduk. İsterseniz bahçedeki taze otlardan koparabilir ya da dilerseniz siz de bir şeyler ekebilirsiniz. Bu mekanın amacı özellikle evinde klima bulunmayan insanların sıcak günlerde buraya gelip keyifli vakit geçirmeleri, serinlemeleri ve dinlenmeleridir,
1: dedi Sevdalina Voynova. Sevgili dinleyiciler, bu yeşil alanın düzeninin ve iyi durumda kalmasını sağlamak için burada sürekli bir görevlinin bulunmasında fayda var. Sofya Kalkınma Birliği yetkilileri bugüne kadar herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtiyor ve Sofya'nın farklı bölgelerinde buna benzer birkaç iklim adası daha kurmayı planladıklarını da ifade ettiler.
0: Yıl sonuna kadar bu türden en az iki sığınağın daha tamamlanacağını düşünüyorum. Bu alanların yaratacağı sosyal etkinin ne olacağı çok önemli. Gerçekten de Sofya'da sıcaktan korunmak için başka seçeneği olmayan insanlara hizmet edip etmeyeceklerini göreceğiz. İlk iklim sığınağımızı kurduğumuz bölgede çalışan yalnızca bir sokak çeşmesi var. İnsanların ücretsiz olarak su içebilmeleri ve şişelere doldurabilmeleri bile başlı başına büyük bir sosyal etki yaratıyor. Bu nedenle bu tür yerleri yalnızca bir yatırım olarak değerlendirmemek gerekir. Asıl değerleri insanlar üzerinde yarattıkları sosyal etkidir. Şu anda iklim sığınağını tanıtmak için ne kadar çalışırsak çalışalım hala şüphecilikle karşılaşıyoruz. Ancak buraya gelip bu alanı kullanan kişiler tekrar tekrar geri dönüyor. Bu tür pilot projelerin hayata geçirilmesi çok önemli. Böylece bu fikrin yaygınlaştırılmaya değer olduğunu gösterebiliriz. Ayrıca uygun alanlara sahip şirketleri ve kurumları da benzer sığınaklar oluşturmaya teşvik etmek istiyoruz. Bahçelerinizin küçük bir bölümünü halka açın. İnsanların kolayca ulaşabilecekleri girişimler oluşturun. Yoldan geçenlere su, serinleme ve dinlenme imkanı sağlayın. Fuayeleri sıcaktan korunmak isteyenlere açın,
1: diye konuştu Sofya Kalkınma Birliği'nden Sevdalina Voynova. Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan yaz aylarında aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanan ölüm vakaları açısından Avrupa genelinde İspanya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Perşembe Ekspres programımız devam ediyor. Saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız. Gerek telefon, gerek Facebook üzerinden, gerek elektronik posta üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Önce telefonlarımızı açıklıyoruz. 02 963 06 75. İkinci telefonumuz 02 933 63 18. Tekrarlıyoruz. 02 963 06 75. İkinci telefonumuz 02 933 63 18. Şu anda Bedriye ve Rosen telefon başında bekliyorlar. Aynı zamanda takiş@benere.bg elektronik posta üzerinden bize ulaşabilirsiniz ve Facebook üzerinden iki kaynağımız var. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü bize mesaj gönderebilirsiniz ve Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden bize yazabilirsiniz. benerenews.bg ise bizim sayfamız, bizim sitemiz. Oradan bizi efendim takip edebilirsiniz dedikten sonra sizi bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Değerli dinleyiciler, birbirinden güzel mesajlarımız var. Umarız telefonlar da aynı. Bu sıcak günde umarız dışarıda değil de serin bir odada bizi dinliyorsunuz ve konu komşuyla birlikte bu saatte kahvenizi, çayınızı yudumlarken bizler de sizin muhabbetinize, sizin sohbetinize eşlik etmek istiyoruz. Bakalım bugün kimler nereden yazmış? Eylen Tuncer bize yazmış. Dün öğleden sonra ezan saatlerinde merhabalar, radyomuzun güzel ablaları, ben Pravda köyünden Eylen diye yazmış ve devam etmiş. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerden Allah razı olsun. Bize gönderdiğiniz Türkçe kitapları için bir daha teşekkür ediyorum. Her akşam anneme okuyorum. Çok güzeller. Annem de beğendi. Şimdi bir sıradaki türküyle sizin olsun. Sonra çok sevdiğim annem Naciye'ye gitsin diye yazmış. Canımdan çok seviyorum kendisini. Her daim aramızda olmasını istiyorum ve anneme tez şifalar diliyorum. Yakın günlerde Pleven Hastanesi'nde yattı. Şimdi evde soluma makinesine bağlı. Ona her gün dualar ediyorum. Şimdi onun tanıdığı arkadaşlarını selamlıyorum. Onun isteği üzere Razdel köyünden Nuray teyzeyi ve türkücü Ayşegül teyzeyi, Çernik köyünden Nevriye teyzemi, Ruynu köyünden Nurcihan teyzeyi, Gulamavoda'dan Vesile teyzeyi, Diçevo'dan Meryem teyzeyi

0: ve Kadri Koç'a da selam olsun. Onlara sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Hoşça kalın, sizi çok seviyoruz diye yazmış ve güzel kalpçikler koymuş. Bizler de eğlene, güzel yaz tatilleri diliyoruz. Her iki telefonumuzda da bekleyenimiz var. Alo, buyurun.
1: Alo.
0: Alo, buyurun efendim.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
1: Ben Targoş'ta Rüzgün'lerim diye.
0: Buyurun Remzi Hanım.
1: Yarın benim kızımın doğum günü var. Rüzgün Targoş'ta oturan kızımın doğum günü var. Ona sağlık olsun. Allah'tan dilerim. Ve torunumun Nevdat Halasının da doğum günü var yarın. Ona da sağlık olsun diliyorum. Tüm ailelere, hepinize, herkese, sizlere de selam ediyorum. Sizi her daima sesliyorum. Ve Rüzgün halkımıza, bütün halkına selamlar, saygılar. Sağlık olsun dilerim. Arkadaşlarım, Oşarova Adile Hanım benim arkadaşım. Ona da sağlık olsun diliyorum. Ve burada yörüklerde duran Elsize, Gunçi, Dora ve onlara da selamlıyorum. Alo.
0: Evet, sizi dinliyoruz, duyuyoruz Remzi Hanım, evet.
1: Ve Provo'da duran ablam Hüsnü'ye, onu da selamlıyorum. Onun da ailesine, tüm ailesine selamlık. Sağlık olsun diliyorum. Sizleri de çok seviyorum. Her daima sesliyorum. Çok güzel hayırlar yapıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Çok selam herkese. Benden bu kadar. Hayırlı günler.
0: Teşekkür ederiz Ruyetköy'den Remzi Hanım. İlk katılanımız oldu. Bakalım sırada kimler var? Kim var? Nereden bizi arıyor? Alo, buyurun.
2: Selamun aleyküm Sofya Radyo sunucuları. Ben Vildan Ahmedova. Gocibo'dan. Yarın kayınpederimin yaz günü var. 101'i bitiriyor. 102'ye başlıyor. Ona sağlık ve mutluluk dileriz hepimiz. Allah onu eksik etmesin aramızdan. Bir de oğlum Ercan Belçika'dan geldi. Onun da geçmiş doğum günü kutlu olsun. 12'sindeydi. Onun karısı Ayla, kızları Berna, Urçuk'ta hemşirelik çalışıyor artıkın bitirdi okulunu ve küçük kızı da 10. sınıfa geçti. Babası İsmail, anası Vildan ve kardeşi Erdinç bir güzel türküyle selamlarsanız çok mutlu olurum. Sizlere de hepinize selam olsun. Hoşça kalın ve dostça kalın.
0: Vildan Hanım, iyisiniz umarım.
2: Ben iyiyim ama yürüyüşüm yok. Daha hep sallanayım sağa sola. Öyle konuşmam düzeldi, iyiyim de.
0: Konuşma, peki türkü söylemek olacak değil mi? Birkaç ay sonra aradığımızda söylersiniz Vildan Hanım.
2: Şimdi olmayacak da daha ileri bakarız.
0: İleride olur Vildan Hanım. Sesinizi evet, duyduk. Evet, tekrar evet. Geçmiş olsun diliyoruz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Güzel ailenize sevgi,
2: geçen
0: saygılar.
2: Geçen selamladın bizi, o sofradaydık. Ağladım da hepsimizi selamladın. Allah razı olsun.
0: Ağlamayın Vildan Hanım, sevinin. Öyle ağlamak yok.
2: Sevinecekten ağladım. Unutmamışsınız beni de, İsmail'i de, Osman dedeyi de.
0: Osman dedeyi de tanıdığımız için çok mutlu olduk. Onun da 101. yaş günü kutlu olsun. Nice güzel yaşlar olsun. Hala böyle herkesi sevindirmeye devam etsin. Teşekkürler Glocevo'dan. Şarkıcı Vildan Hanım'ı da duyduk. Sesini aldık. Çok mutlu olduk. Çok güzel bir türkü istedi. Bakın nasıl güzel bir türkümüz var. Duymamışsınızdır. Çünkü ben de duymamışım. Bedri Nizam bir Aytos bölgesinden bir türkü söyleyecek ve beğeninize sunuyoruz. Püskül pencereden uçtu.

0: Melika Ahmedova ile 4 gün önce Sofya'da görüştük. Onun bir şarkısıyla herkesi selamlıyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum demiş. Evet, Sıdika Ahmedova'nın güzel bir türküsüyle altını çiziyoruz. Bizim yerli sanatçılarımız genelde türkü söylüyor, şarkı değil. Bunu her gün hatırlatmaya çalışıyoruz. Ve Sıdika Ahmedova'dan bir türkü isteyen başka bir dinleyicimiz var. Hazel Fehim. Günaydın, hayırlı işler. Benim ismim Hazel. Ben canım anacığımı selamlıyorum. 17 Temmuz'da 87 yaşını dolduracak. Anacığımın adı Nesibe Hüseyin. Glavinitsa Belediyesi Mesimler Köyü'nden. Şimdi eskiden ben bu köye geçmiş, gitmiş, yani oradan dinleyicilerimiz olduğu için söylüyorum, Listet Köyü'nden. Ve ricamız, Türkçe isminin yanı sıra bir de Bulgarca ismini de yazın sevgili dinleyiciler. Çünkü Türkçe ismini herkes bilemiyor. Ama Listet denince tabii ki artık nerede olduğunu, nerede bulunduğunu aşağı yukarı haberimiz oluyor. Devam ediyorum mesajına. Kendisi Listet köyünde oturuyor. Canım anam, can parçam, doğum günü kutlu olsun, seni çok seviyorum. Sıdika Ahmedova'dan mektup yazdım şarkısıyla demiş. Tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. Mektup yazdım gözyaşımla bir türküdür, şarkı değildir. Sıraya koyduk, dinleteceğiz. Çok mutlu olurum, iyi yayınlar, Allah'a emanet olun diye yazmış Hazel Fehim. Bizler de Glavinitsa Belediyesi Listet köyünden Nesibe Hanım'ın doğum gününü kutluyoruz. Ve telefonumuzu ses açıyoruz. Alo, buyurun.
1: Alo.
0: Alo, buyurun.
1: Merhaba Şevkiye Bacı.
0: Merhaba efendim.
1: Çok heyecanlıyım. Vallahi billahi teşhirdeki radyodan duydum. Pravda'dan Naciye teyze, Eylem'in annesi, rahatsızmış. Soluma makinesinde takılıyor, duruyor.
0: Evet, evet,
1: da
0: söyledik. Evet, evet, buyurun.
1: Ona acil şifalar diliyorum. Eyleme ona selamlarımı iletiyorum. Aynı zamanda Payese Budak Mürviye Hanım'a da çok selamlar gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Sizlere de selamlar olsun benden. Hoşça dostça, güle güle kalın benim gülüm.
0: Teşekkür ederiz. Bizler de Lavino Köyü'nden Muazzez Hanım'a selamlarımızı ilettik. Eş dostuna buradan selam dedik ve mesajlara bir bakıyorum. Nurhan Beyzat bize yazmış. Uzun bir mesaj. Bugün aslında mesajları hepsi bayağı bir uzun. Selam, ben Nurhan Beyzat. Tervele bağlı Bojan Köyü'nden. Yarın ayın 16'sında kardeşimin doğum günü var demiş ki akşam bize yazmış. Evet, bizler de bugün iletiyoruz. Kaan kendisi Almanya'da yaşıyor ama şu anda köyde gezmekte. Onu selamlıyorum. Ben yengesi Nurhan, dayısı Beyzat. Onu çok seviyoruz ve sağlık diliyoruz kendisine. Bir de abisi var Can, babası Cengiz, annesi Melat, ninesi Zehra, dedesi Necmi. Onları hepsini selamlıyoruz ve teşekkür ederiz bu programı yaptığınız için. Sizi her zaman dinliyoruz. Bir de erken ama Necmi eniştemin doğum günü var. Gelen ayın 5'inde. Onu da selamlıyoruz ve mesaj devam etmiş. Bir şey daha yazmak istiyorum. Kardeşlerimiz Nebbe ve Cihan Almanya'dan geliyorlar. Onları da selamlıyorum ve hangi türkünüz varsa onları da sizlere iletiyoruz demiş. Akşama Kaan'ın pastasını yemeye gideceğiz demiş. Bizler de Kaan'ın pastasını yemeye giden herkese selam olsun dedik ve hemen telefonumuzda ses açtık. Alo,
2: alo,
0: buyurun. Buyurun Aynur Hanım.
2: Şefi abla, ben istiyorum senin selamlama sevili anasını, kızına aldı güzel bir araba, aldı Varna'dan blok aldı kızına, arabasını da aldı kızına, araba dedesi Cemal Aga, anasının adı Bayriye.
0: Tamam efendim. Sevili. Yolları açık olsun sevilin, hem arabası hem efendim.
2: Aptekada işliyor kızımız. Varna'da işliyor. Aptekada ilaç satıyor insanlara.
0: Anladım, yani eczacı kendisi.
2: Annesinin adı Asiye.
0: Tamam efendim. Okoş köyünden bütün Sevil'in bütün ailesine burada selam. Aynur Hanım'ın sesi böyle arkadan geldiği için ikimiz de aynı anda konuşuyoruz. Ama hayırlı uğurlu olsun kızımız Sevil'e dedik ve Karadeniz başkenti.

ziyaretimiz Varna'ya, Okoş köyünden kocaman selamlar ilettik ve söz verdiğimiz üzere Sıdık Ahmet'in türküsünü, tekrarlıyorum, türküsünü dinletiyoruz. Mektup yazdım gözyaşlarımla.

Evet, bu isteği de yerine getirdikten sonra Semra İsmailova bize yazmış ilginç bir mesaj. Çok sevindim, mutlu oldum, neşelendim. Neden? İyi yayınlar Sayın Sofya Radyosu çalışanları. Bugün köyün en yakışıklısı Diyankuvu muhtarı Ali Keşme'yi selamlıyorum. Muhtar olduğuna göre tabii ki en yakışıklısı olacak sevgili Semra İsmailova. Bu görüşe bizler de katılıyoruz. Doğum günün kutlu olsun sana. Sağlık, sıhhat, mutlu, esprili günler dilerim. Güler yüzün hiç solmasın. Bu özel günde seni üniversiteyi bitirdiğin için de tebrik ederim. Ayrıca kızımız Emel ve senin evlilik yıl dönümümüzünde içten dileklerimle kutlar. Daima kenetlenmiş bir aile olmanızı dilerim. Şampanyayı patlatırız artık. Sizden ısmarlama kuponla, bizden sevgi ve selamlar vagonla. Güzelmiş. Sizden ısmarlama kuponla, bizden sevgi ve selamlar vagonla. Kaç vagon acaba? Biz Perşembe Ekspres olduğuna göre 4-5 vagon olabilir sevgili Semra İsmailova. Kurun masaları, sofraları, geliyoruz demiş. Öpüldü.

Yunus. Semra İsmailova Ali yani Diyanko muhtarının nesi olduğunu ben pek anlayamadım ama yakını herhalde bu kadar yakından bilgisi olduğu için. Şimdi Diyankovo köyüne varmışken bizzat bildiğim için Diyankovo muhtarı Ali Keşmey'in abisi zannedersem Mehmet de bizim damadımız olur. Kendisi Razgrad'da oturur. Kızı yani kızımız Ayşe ile evli. Oğulları Efe'yi de selamlıyoruz ve Ayşe'nin annesi Ebe Nazife Hanım'ı ve babası acil serviste çalışan Erhan dostumuzu da bu güzel aileyi de buradan selamlıyoruz. Yani Diyankovo'dan uzanıp Strajet köyünden olan Erhan ve Nazife'ye de selamlar dedikten sonra efendim Diyankovo muhtarı Ali Keşmey'in doğum gününü bizler de kutluyoruz ve tabii ki bütün Diyankovo halkı da davetlidir anladığım kadarıyla. Münevver Osman'ın mesajı da hayli uzun. Bugün herkes böyle uzun uzun yazmış. Merhaba radyo sunucuları, ben Münevver Osman. Gulamugradişti'den bugün 16 Temmuz'da torunum Osman'ın doğum gününü kutluyorum. Canım torunum, sen bir yaş daha büyüdün. Yeni yaşın sana mutluluk ve başarı dolu nice güzel yaşlar getirsin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın canım torunum. Kimler selamlıyor? Babaannesi Münevver, dedesi Osman, babası Sabri, annesi Cumasiye, amcası Sezgin, süt ninesi Zerdiyan, Zercan. Affedersiniz, agası Osman, ablası Mervin, eniştesi Necip, küçük prenses Masal, uzak dedesi Hasan, anneannesi Hanife. Osman'a uzun ömürler dileriz, her şey gönlünüzce olsun, selamlar ve sevgiler dile yazmış Münevver Osman. Torununuz Osman'ın doğum gününü bizler de efendim buradan kutluyoruz. Bakalım başka kim yazmış? Halil Sali de yazmış bize. Selam, ben de selamlamak istiyorum. Benim bir bilezik Zerim var. İsmi Belgin Beyti. Onu selamlıyorum. Onun da doğum gününü kutluyorum. Ben Halil Todorova'dan, yani İsperih'in Todorova köyünden. Bizler de bu güzel mesajları bize yazan herkese selamlarımızı gönderdikten sonra güzel bir türkümüzü bizler armağan ediyoruz. Efendim Kırcali'nin Miladinovo köyünden benim bizzat çok sevdiğim Hüseyin Ramadanov. Gel dedim, gelmez oldun. Halimi sormaz oldun.

Sevgili dinleyiciler, Semra İsmailova'dan hemen cevap geldi. Diyankuğu muhtarı Ali Keşme'nin yengesiymiş. Evet, yengelere de selam olsun dedik ve bugün Kırcalı'dan hiç mesaj yok diyecektim ama Kırcalı'nın Zlatulis köyünden Fatme Hanım aramış. Kızı Hatice'yi, damadı Sever'i ve oğlu Sebahattin'i selamlamış ama oğlu Osman'ı unutmuş. Osman'ı da bizlere ekliyoruz. Her gün bizi arıyor çünkü. Güzel bir türküyle programımız son buluyor. Çok uzun zamandır dinletmemiştik. Ahmet Yusuf, yak bir sigara, boş ver dünyaya diyecek bizler de. Hoşça kalın diyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Bu yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından günün getirdikleri programı yayına girecek. Devamla bugün saat 13'te canlı olarak yayınlanan Perşembe Ekspres programının bir bölümünü tekrar dikkatinize sunacağız.
3: Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Mikrofon başında ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, Kiev'de Ukrayna'ya destek bildirgesini imzaladı. Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden geçici işçi alımı kolaylaştırıldı. Bulgaristan'da nüfus kaybı 2,2 milyonu aştı. Şimdi haberlerin detayları. Dışişleri Bakanı Velislava Petrova 15 Temmuz'da Kiev'de düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Liderler Toplantısı'na katılarak Ukrayna'ya destek bildirgesini imzaladı. Toplantının 5. kez düzenlenmesi, bölge ülkelerinin liderlerinin Ukrayna'nın direncine, egemenliğine ve yeniden yapılanma sürecine yönelik uluslararası destek çabalarına bağlılığını ortaya koydu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Petrova, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve doğal gaz tedariğinin arttırılması imkanlarını ele aldı. Ukrayna'daki Bulgar ulusal azınlığının iki ülke ilişkilerindeki önemine dikkat çeken Petrova, Bulgaristan dışında yaşayan en büyük tarihi Bulgar diasporasının Ukrayna'da olduğunu belirterek, bu topluluğun ikili ilişkilerin doğal bir odak noktası ve her iki ülkenin de yakın işbirliğini geliştirme ve derinleştirme yönündeki ortak çıkarları açısından önemli bir unsur olduğunu ifade etti. BTA tarafından aktarılan Ukrinform'un haberine göre Dışişleri Bakanı Velislava Petrova Çamova adil bir barışa ulaşmak için Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesinin yanı sıra Rusya'yı müzakere masasına oturmaya zorlamak için baskıyı sürdürmenin önemli olduğunu belirtti. Hükümet, iş gücü göçü ve hareketliliği kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmenlikte değişiklikleri onayladı ve böylece Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen mevsimlik işçilerin Bulgaristan iş gücü piyasasına erişimi kolaylaştı. Yapılan değişikliklerle 90 güne kadar olan mevsimlik çalışma süreçlerinde başvuru ve kayıt işlemleri hızlandırıldı. Düzenlemeye göre mevsimlik istihdam kaydı için gereken süre 10 iş gününden 3 iş gününe indirildi. Hızlandırılmış prosedür son 5 yıl içinde en az bir kez Bulgaristan'da mevsimlik işçi olarak çalışmış 3. ülke vatandaşları için uygulanacak. Ayrıca iş piyasasına erişim başvurularında kişisel belgelerin kopyalarının sunulması zorunluluğu kaldırıldı. Mevsimlik işçilerin kayıt işlemlerinin merkezi yapıdan çıkarılması planlanıyor. Buna göre daha önce yalnızca belirli noktalara yapılabilen başvuruların yerine işverenler artık gerekli bildirim ve belgeleri ülke genelindeki herhangi bir iş ve işçi bulma kurumuna teslim edebilecek. Halk Meclisi'nde konuşan ilerici Bulgaristan Milletvekili Ivan Yanev, dünya nüfusu artmaya devam ederken Bulgaristan modern tarihinin en ağır demografik krizlerinden biriyle karşı karşıya sözlerini kullandı. Resmi verilere göre Bulgaristan nüfusunun 6.423.207 kişiye gerilediğini, 1990 yılının başında ise ülke nüfusunun 8,6 milyonun üzerinde olduğunu belirten Yanev, ülkemizin bir nesil içinde 2,2 milyondan fazla vatandaşını kaybettiğini vurguladı. Milletvekili bunlar sadece rakamlar değil. Bunların ardında boşalan köyler, kapanan okullar, terk edilen anaokulları, iş gücü yetersizliği ve giderek canlılığını yitiren bölgeler var ifadelerini kullandı. Ivan Yanef'e göre Bulgaristan'ın bölgelerin ekonomik canlılığını yeniden sağlayacak, nitelikli ve insana yakışır ücretli istihdam yaratacak, gençlere ülkelerinde aile kurabilecekleri, çocuklarını yetiştirebilecekleri ve geleceklerini burada inşa edebilecekleri güvenini verecek uzun vadeli ulusal demografi ve kalkınma politikasına ihtiyacı var. Sınır polisi tarafından bildirildiği üzere Sırbistan sınırındaki Kalotina sınır kapısında otomobil girişlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Lesovo sınır kapısında Türkiye istikametinde kamyon trafiği var. Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya ile olan tüm sınır kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 25 ciddi trafik kazasında 3 kişi canından olurken 29 kişi yaralandı. Temmuz ayının başından itibaren yaşanan 355 trafik kazasında 24 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi ise yaralandı. Yılın başından bu yana meydana gelen 4203 trafik kazasında 241 kişi yaşamını yitirdi. 2025 yılının aynı dönemine kıyasla

0: Ölüm sayısı 22 kişiyle arttı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 23'ü maddi hasarlı 108 yangın söndürüldü. 15 Temmuz'da Asenovgrad yakınlarında kuru otların ve işlenmeyen tarım arazilerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler nedeniyle Asenovgrad Kırcalı yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yetkililer yangının şehrin Kırcalı yönündeki çıkışında terk edilmiş bağlar ve tarlaların bulunduğu bölgede başladığını bildirdi. Hava durumu. Cuma günü ülke genelinde güneşli hava etkili olacak. Ülkenin kuzeydoğusunda ve dağlık kesimlerde öğleden sonra kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışı görülecek. Doğu, kuzeydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 31 ila 36 derece arasında, başkent Sofya'da 31 derece olacak. Dağlarda sabah saatlerinde güneşli, öğleden sonra Rila Rodop bölgesi ile Stara Planina Sıra dağlarının orta kesimleri ağırlıklı olmak üzere gök gürültülü yağmur yağışlı hava hakim olacak. Kuzeydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 23, 2000 metrelerde 16 derece olacak. Karadeniz bölgesinde hava güneşli olacak. Öğleden sonra kuzeyde kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışı görülecek. Kuzey, kuzeydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 28 ila 30 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 22-24 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
3: Sevgili dinleyiciler, haber bülteninin hemen ardından günün getirdikleri programıyla devam ediyoruz. Teknik yapımda arkadaşımız Vlado Trenčić ile birlikte çalışıyoruz. Bu akşamki programımızda ise Bedri Halis sizi kısa bir yurt turuna çıkaracak.

İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Müdürü Başkomiser Alexander Cartov, yaz mevsiminin başından itibaren yangın sayısında artış kaydediliyor dedi. Son günlerde itfaiye ve sivil savunma müdürlükleri ortalama 100-150 ihbar aldı. Kazanlık yakınlarındaki Tülbeto eğitim sahasında büyük ölçekli orman yangını tatbikatına katılan Başkomiser Cartov, bu sezon için 6 adet hava kuvvetleri helikopterinin yangın söndürme çalışmalarına katılmaları planlanıyor ifadelerini kullandı. Orman yangınlarına müdahale kapasitesini artırmayı hedefleyen 2021-2027 İnsan Kaynakları Geliştirme Programı kapsamında yeni yangın söndürme ekipmanlarının teslimatı beklenirken, itfaiye ve sivil koruma bölge müdürlüklerine yardımcı olmak amacıyla 84 insansız hava aracı teslimatı yapılacak. Başkomiser Alexander Cartov, bir yangının parametrelerini anlamamız son derece önemlidir. Bu nedenle dronlar büyük önem taşımaktadır. Teslim edilecek diğer ekipmanlar arasında yangın söndürücüler, motorlu testereler ve yüksek basınçlı söndürme sistemlerine sahip kamyonetler bulunmaktadır dedi.

Şumen'de yaşayan 39 yaşındaki Orhan Basri içinde 5500 sterlinden fazla para, kişisel belgeler ve banka kartlarının bulunduğu kayıp bir çantayı eksiksiz şekilde sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Benere Şumen Radyosu'nun haberine göre 15 Haziran gece yarısından sonra Şumen istikametine seyir halinde olan Orhan Basri, Kılnovu köyü girişinde yol üzerinde siyah bir çanta fark etti. Aracını durdurarak çantayı kontrol eden Basri, içerisinde 5500 sterlinden fazla nakit para ile birlikte kişisel belgeler, banka kartları ve bir cüzdan bulunduğunu tespit etti. Çantanın sahibini bulabilmek için köy içinde yavaşça bir süre dolaşan Basri, sonuç alamayınca bulduğu çantayı tüm içeriğiyle birlikte Şumen İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

Bu sırada İngiltere'den memleketine dönmek üzere Burgaz üzerinden yolculuk yapan 40 yaşındaki Mikhail Mikhailov ise kısa bir mola verdikten sonra çantasının kaybolduğunu fark etti. Mikhailov çantanın araçta koltuk ile kapı arasına sıkıştığını, mola sırasında kapıyı açtığında farkında olmadan yola düştüğünü ve içinde oğlunun yaklaşan düğünü için biriktirdiği 5500 TL'nin üzerinde para bulunduğunu anlattı. Orhan Basri'nin duyarlı ve dürüst davranışı sayesinde çanta, içerisindeki para, belgeler ve banka kartlarıyla birlikte eksiksiz olarak sahibine teslim edildi. Kayıp parasına kavuşan Mikhail Mikhailov ise çantayı bulan ve teslim eden örnek davranış sergileyen vatandaşa teşekkür etti. Şumen Bölge Müftülüğü'nde görev yapan Orhan Basri, ahlaki değerlerin kendisinin için her zaman ön planda olduğunu belirterek, "Bu adamın çok çalıştığına ve parasını alın teriyle kazandığına inanıyorum. Onu bulduğunuza ve her şeyin ona teslim edildiğine kalpten sevindim. Bu hepimizin sergilemesi gereken bir davranış ve çocuklarımızı da bu değerlerle yetiştirmemiz gerekiyor," ifadelerini kullandı.

0: Sevgili dinleyiciler, Perşembe Ekspres programımız devam ediyor. Saat 14'e kadar huzurunuzda olacağız. Gerek telefon, gerek Facebook üzerinden, gerek elektronik posta üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Önce telefonlarımızı açıklıyoruz. 02 963 06 75. İkinci telefonumuz 02 933 63 18. Tekrarlıyoruz. 02 963 06 75. İkinci telefonumuz 02 933 63 18. Şu anda Bedriye ve Rosen telefon başında bekliyorlar. Aynı zamanda takiş@benere.bg elektronik posta üzerinden bize ulaşabilirsiniz ve Facebook üzerinden iki kaynağımız var. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar bölümü bize mesaj gönderebilirsiniz ve Bulgaristan Radyosu Messenger üzerinden bize yazabilirsiniz. benerenews.bg ise bizim sayfamız, bizim sitemiz. Oradan bizi efendim takip edebilirsiniz dedikten sonra sizi bekliyoruz.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Değerli dinleyiciler, birbirinden güzel mesajlarımız var. Umarız telefonlar da aynı. Bu sıcak günde umarız dışarıda değil de serin bir odada bizi dinliyorsunuz ve konu komşuyla birlikte bu saatte kahvenizi, çayınızı yudumlarken bizler de sizin muhabbetinize, sizin sohbetinize eşlik etmek istiyoruz. Bakalım bugün kimler nereden yazmış? Eylen Tuncer bize yazmış. Dün öğleden sonra ezan saatlerinde merhabalar, radyomuzun güzel ablaları, ben Pravda köyünden Eylen diye yazmış ve devam etmiş. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerden Allah razı olsun. Bize gönderdiğiniz Türkçe kitapları için bir daha teşekkür ediyorum. Her akşam anneme okuyorum. Çok güzeller. Annem de beğendi. Şimdi bir sıradaki türküyle sizin olsun. Sonra çok sevdiğim annem Naciye'ye gitsin diye yazmış. Canımdan çok seviyorum kendisini. Her daim aramızda olmasını istiyorum ve anneme tez şifalar diliyorum. Yakın günlerde Pleven Hastanesi'nde yattı. Şimdi evde soluma makinesine bağlı. Ona her gün dualar ediyorum. Şimdi onun tanıdığı arkadaşlarını selamlıyorum. Onun isteği üzere Razdel köyünden Nuray teyzeyi ve türkücü Ayşegül teyzeyi, Çernik köyünden Nevriye teyzemi, Ruynu köyünden Nurcihan teyzeyi, Gulamavoda'dan Vesile teyzeyi, Diçevo'dan Meryem teyze ve Kadire Koç'a da selam olsun. Onlara sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Hoşça kalın, sizi çok seviyoruz diye yazmış ve güzel kalpçikler koymuş. Bizler de Eylen'e güzel yaz tatilleri diliyoruz. Her iki telefonumuzda da bekleyenimiz var. Alo, buyurun.
2: Alo.
0: Alo, buyurun efendim.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Ben Targov Serviyat'ın Remziye.
0: Buyurun Remzi Hanım.

0: Yarın benim kızımın doğum günü var. Müjgan Targoviç'te oturan kızımın doğum günü var. Ona sağlık, hoşluk. Allah'tan dilerim. Ve torunumun Mevdat Halosun'un da doğum günü var yarın. Ona da sağlık, hoşluk diliyorum. Tüm ailelere, hepinize, herkese, sizlere de selam ediyorum. Sizi her daima sesliyorum. Ve Rüyat halkımıza, bütün halkına selamlar, saygılar. Sağlık, hoşluk dilerim. Arkadaşlarım, Oşarova Adile Hanım benim arkadaşım. Ona da sağlık, hoşluk söylüyorum. Ve burada yörüklerde duran Elsize, Gonçi, Dora ve onlara da selamlıyorum. Alo.
1: Evet, sizi dinliyoruz, duyuyoruz Remziye Hanım, evet.
0: Ve Provo'da duran ablam Hüsnü'ye, onu da selamlıyorum. Onu da ailesine, tüm ailesine selamlık. Sağlık olsun diliyorum. Sizleri de çok seviyorum. Her daima sesliyorum. Çok güzel hayırlar yapıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Çok selam herkese. Benden bu kadar. Hayırlı günler.
1: Teşekkür ederiz Ruyet Köyü'nden Remziye Hanım. İlk katılanımız oldu. Bakalım sırada kimler var? Kim var? Nereden bizi arıyor? Alo, buyurun.
2: Selamünaleyküm Sofya Radyo sunucuları. Ben Vildan Ahmedova. Gocibo'dan. Yarın kayınpederimin yaz günü var. 101'i bitiriyor. 102'ye başlıyor. Ona sağlık ve mutluluk dileriz hepimiz. Allah onu eksik etmesin aramızdan. Bir de oğlum Ercan Belçika'dan geldi. Onun da geçmiş doğum günü kutlu olsun. 12'sindeydi. Onun karısı Ayla, kızları Berna, Urçuk'ta hemşirelik çalışıyor artık, bitti okulunu ve küçük kızı da 10. sınıfa geçti. Babası İsmail, anası Vildan ve kardeşi Erdinç bir güzel türküyle selamlarsanız çok mutlu olurum. Sizlere de hepinize selam olsun. Hoşça kalın ve dostça kalın.
1: Vildan Hanım, iyisiniz umarım.
2: Ben iyiyim ama yürüyüşüm yok. Daha hep sallanayım sağa sola. Öyle konuşmam düzeldi, iyiyim de.
1: Konuşma, peki türkü söylemek olacak değil mi? Birkaç ay sonra aradığımızda söylersiniz Vildan Hanım.
2: Şimdi olmayacak da daha ileri bakarız.
1: İleride olur Vildan Hanım. Sesinizi evet, duyduk. Evet, tekrar evet. Geçmiş olsun diliyoruz.
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Güzel ailenize sevgi, geçen saygılar.
2: Geçen gün selamladım, bizi o sofradaydık, ağladım da hepsimizi selamladın, Allah razı olsun.
1: Ağlamayın Vildan Hanım, sevinin, öyle ağlamak yok.
2: Sevinecekten ağladım, unutmamışsınız beni de, İsmail'i de, Osman dedeyi de.
1: Osman dedeyi de tanıdığımız için çok mutlu olduk. Onun da 101. yaş günü kutlu olsun. Nice güzel yaşlar olsun. Hala evet. Hala böyle herkesi sevindirmeye evet. Devam etsin. Teşekkürler evet. Glocevo'dan. Şarkıcı Vildan Hanım'ı da duyduk. Sesini aldık. Çok mutlu olduk. Çok güzel bir türkü istedi. Bakın nasıl güzel bir türkümüz var. Duymamışsınızdır. Çünkü ben de duymamışım. Bedri Nizam bir Aytos bölgesinden bir türkü söyleyecek ve beğeninize sunuyoruz. Püskül pencereden uçtu.

0: Püskül pençereden uçtu dedi Bedri Nizam. Umarım bu güzel türküyü beğenmişsinizdir. Mesajlarla devam ediyoruz. Meryem Ali Kurtulan bize akşam yazmış. Selam Sayın Sofya Radyosu. Ben Meryem Kurtulan, Sofya'dan yazıyorum. Bizim aile dostumuz var İstanbul'da, Recep abi ve Ayşe ablam. Onları selamlıyorum ve benim çok sevdiğim ablacığım Sıdika Ahmedova ile 4 gün önce Sofya'da görüştük. Onun bir şarkısıyla herkesi selamlıyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum demiş. Evet, Sıdika Ahmedova'nın güzel bir türküsüyle altını çiziyoruz. Bizim yerli sanatçılarımız genelde türkü söylüyor, şarkı değil. Bunu her gün hatırlatmaya çalışıyoruz. Ve Sıdika Ahmedova'dan bir türkü isteyen başka bir dinleyicimiz var. Hazel Fehim. Günaydın, hayırlı işler. Benim ismim Hazel. Ben canım anacığımı selamlıyorum. 17 Temmuz'da 87 yaşını dolduracak. Anacığımın adı Nesibe Hüseyin. Glavinitsa Belediyesi Mesimler Köyü'nden. Şimdi eskiden ben bu köye geçmiş, gitmiş, yani oradan dinleyicilerimiz olduğu için söylüyorum, Listet Köyü'nden. Ve ricamız, Türkçe isminin yanı sıra bir de Bulgarca ismini de yazın sevgili dinleyiciler. Çünkü Türkçe ismini herkes bilemiyor. Ama Listet denince tabii ki artık nerede olduğunu, nerede bulunduğunu aşağı yukarı haberimiz oluyor. Devam ediyorum mesajına. Kendisi Listet köyünde oturuyor. Canım anam, can parçam, doğum günü kutlu olsun, seni çok seviyorum. Sıdika Ahmedova'dan mektup yazdım şarkısıyla demiş. Tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. Mektup yazdım gözyaşımla bir türküdür, şarkı değildir. Sıraya koyduk, dinleteceğiz. Çok mutlu olurum, iyi yayınlar, Allah'a emanet olun diye yazmış Hazel Fehim. Bizler de Glavinitsa Belediyesi Listet köyünden Nesibe Hanım'ın doğum gününü kutlu ve telefonumuzla ses açıyoruz. Alo, buyurun.
1: Alo.
0: Alo, buyurun.
1: Merhaba Şekliye Bacı.
0: Merhaba efendim.
1: Çok heyecanlıyım. Vallahi billahi teşhir edecek, radyodan duydum. Pravda'dan Naciye teyze, Eylem'in annesi, rahatsızmış. Soluma makinesinde takılıyor, duruyor.
0: Evet, evet, ona söyledik. Evet, evet, buyurun.
1: Ona acil şifalar diliyorum. Eyleme, ona selamlarımı iletiyorum. Aynı zamanda Payisevudak Mürviye Hanım'a da çok selamlar gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Sizlere de selamlar olsun benden. Hoşça dostça, güle güle kalın benim gülüm.
0: Teşekkür ederiz. Bizler de Lavino Köyü'nden Muazzez Hanım'a selamlarımızı ilettik. Eş dostuna buradan selam dedik ve mesajlara bir bakıyorum. Nurhan Beyzat bize yazmış. Uzun bir mesaj. Bugün aslında mesajları hepsi bayağı bir uzun. Selam, ben Nurhan Beyzat. Tervele bağlı Bojan Köyü'nden. Yarın ayın 16'sında kardeşimin doğum günü var demiş ki akşam bize yazmış. Evet, bizler de bugün iletiyoruz. Kaan kendisi Almanya'da yaşıyor ama şu anda köyde gezmekte. Onu selamlıyorum. Ben yengesi Nurhan, dayısı Beyzat. Onu çok seviyoruz ve sağlık diliyoruz kendisine. Bir de abisi var Can, babası Cengiz, annesi Melat, ninesi Zehra, dedesi Necmi. Onları hepsini selamlıyoruz ve teşekkür ederiz bu programı yaptığınız için. Sizi her zaman dinliyoruz. Bir de erken ama Necmi eniştemin doğum günü var. Gelen ayın 5'inde. Onu da selamlıyoruz ve mesaj devam etmiş. Bir şey daha yazmak istiyorum. Kardeşlerimiz Nebbe ve Cihan Almanya'dan geliyorlar. Onları da selamlıyorum ve hangi türkünüz varsa onları da

0: sizlere iletiyoruz demiş. Akşama Kaan'ın pastasını yemeye gideceğiz demiş. Bizler de Kaan'ın pastasını yemeye giden herkese selam olsun dedik ve hemen telefonumuza ses açtık. Alo, buyurun.
1: Alo.
0: Buyurun Aynur Hanım.
1: Şefi abla, ben istiyorum şimdi selamlama sevili anasını, kızına aldı güzel bir araba. Aldı Varna'dan blok aldı kızına. Arabasını da aldı kızına. Araba dedesi Cemal Aga, anasının adı Bayriye.
0: Tamam efendim. Sevili. Yolları açık olsun Sevil'in. Hem arabası hem efendim.
1: Aptekada işliyor kızımız. Varna'da işliyor. Aptekada ilaç satıyor insanlara.
0: Anladım, yani eczacı annesinin kendisi.
1: Annesinin adı Asiye.
0: Tamam efendim. Ve o Korşköy'ünden bütün Sevil'in bütün ailesine burada selam. Aynur Hanım'ın sesi böyle arkadan geldiği için ikimiz de aynı anda konuşuyoruz. Ama hayırlı uğurlu olsun kızımız Sevil'e dedik ve Karadeniz başkentimiz Varna.

Evet, bu isteği de yerine getirdikten sonra Semra İsmailova bize yazmış ilginç bir mesaj. Çok sevindim, mutlu oldum, neşelendim. Neden? İyi yayınlar Sayın Sofya Radyosu çalışanları. Bugün köyün en yakışıklısı Diyankuvu muhtarı Ali Keşme'yi selamlıyorum. Muhtar olduğuna göre tabii ki en yakışıklısı olacak sevgili Semra İsmailova. Bu görüşe bizler de katılıyoruz. Doğum günün kutlu olsun sana. Sağlık, sıhhat, mutlu, esprili günler dilerim. Güler yüzün hiç solmasın. Bu özel günde seni üniversiteyi bitirdiğin için de tebrik ederim. Ayrıca kızımız Emel ve senin evlilik yıl dönümümüzünde içten dileklerimle kutlar. Daima kenetlenmiş bir aile olmanızı dilerim. Şampanyayı patlatırız artık. Sizden ısmarlama kuponla, bizden sevgi ve selamlar vagonla. Güzelmiş. Sizden ısmarlama kuponla, bizden sevgi ve selamlar vagonla. Kaç vagon acaba? Biz Perşembe Ekspresi olduğuna göre 4-5 vagon olabilir sevgili Semra İsmailova. Kurun masaları, sofraları, geliyoruz demiş. Öpüldünüz. Semra İsmailova, Ali yani Diyankuvu muhtarının nesi olduğunu ben pek anlayamadım. Ama yakını herhalde, bu kadar yakından bilgisi olduğu için. Şimdi Diyankuvu köyüne varmışken, bizzat bildiğim için Diyankuvu muhtarı Ali Keşme'nin abisi zannedersem Mehmet de bizim damadımız olur. Kendisi Razgrad'da oturur. Kızı yani kızımız Ayşe ile evli. Oğulları Efe'yi de selamlıyoruz ve Ayşe'nin annesi Ebe Nazife Hanım'ı ve babası acil serviste çalışan Erhan dostumuzu da, bu güzel aileyi de buradan selamlıyoruz. Yani Diyankuvu'dan uzanıp Strajet köyünden olan Erhan ve Nazife'ye de selamlar dedikten sonra efendim Diyankuvu muhtarı Ali Keşme'nin doğum gününü bizler de kutluyoruz ve tabii ki bütün Diyankuvu halkı da davetlidir anladığım kadarıyla. Münevver Osman'ın mesajı da hayli uzun. Bugün herkes böyle uzun uzun yazmış. Merhaba radyo sunucuları, ben Münevver Osman. Gulamugrad işte'den bugün 16 Temmuz'da torunum Osman'ın doğum gününü kutluyorum. Canım torunum, sen bir yaş daha büyüdün. Yeni yaşın sana mutluluk ve başarı dolu nice güzel yaşlar getirsin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın canım torunum. Kimler selamlıyor? Babaannesi Münevver, dedesi Osman, babası Sabri, annesi Cumasiye, amcası Sezgin, süt ninesi Zerdiyan, Zercan. Affedersiniz, agası Osman, ablası Mervin, eniştesi Necip, küçük prenses Masal, uzak dedesi Hasan, anneannesi Hanife. Osman'a uzun ömürler dileriz, her şey gönlünüzce olsun, selamlar ve sevgiler dile yazmış Münevver Osman. Torununuz Osman'ın

Doğum gününü bizler de efendim buradan kutluyoruz. Bakalım başka kim yazmış? Halil Salih de yazmış bize. Selam, ben de selamlamak istiyorum. Benim bir bilezerim var. İsmi Belgin Beyti. Onu selamlıyorum. Onun da doğum gününü kutluyorum. Ben Halil Todorova'dan, yani İsperih'in Todorova köyünden. Bizler de bu güzel mesajları bize yazan herkese selamlarımızı gönderdikten sonra güzel bir türkümüzü bizler armağan ediyoruz. Efendim Kırcali'nin Miladinovo köyünden benim bizzat çok sevdiğim Hüseyin Ramadanov. Gel dedim, gelmez oldun. Halimi sormaz oldun.

Sevgili dinleyiciler, Semra İsmailova'dan hemen cevap geldi. Diyanku muhtarı Ali Keşme'in yengesiymiş. Evet, yengelere de selam olsun dedik ve bugün Kırcalı'dan hiç mesaj yok diyecektim ama Kırcalı'nın Zlatulis köyüne Fatme Hanım aramış. Kızı Hatice'yi, damadı Sever'i ve oğlu Sebahattin'i selamlamış ama oğlu

unutmuş. Osman'ı da bizlere ekliyoruz. Her gün bizi arıyor çünkü. Güzel bir türküyle programımız son buluyor. Çok uzun zamandır dinletmemiştik. Ahmet Yusuf, yak bir sigara, boş ver dünyaya diyecek bizler de. Hoşça kalın diyoruz.